Seres batvet inç bez garnam arabı garnam arabı garnam arabı